geyim. Bir birey bafunyu geyim, bir birey bafunyu geyim. Miye oyngara nyo geyim, miye oyngara nyo geyim. Miye oyngara nyo geyim. Askinde ba yehe geyim, yehe. Tartarey kansu nyo geyim, tartarey kansu nyo geyim. Miya oingara nyo geye, pirpirey pafu nyo geye, pirpirey pafu nyo geye. Miya oingara nyo geye, miya oingara nyo geye.

Ranyogeyim, bir birey bafu nyogeyim, bir birey bafu nyogeyim, miye oyna ranyogeyim, miye oyna ranyogeyim. Miya oyna ranyogeyim. Askin de baya fige, yaha. Tadari kansu nyogeyim, tadari kansu nyogeyim, miya oyna ranyogeyim, miya oyna ranyogeyim. Pir pirey pafu nyugeye, pir pirey pafu nyugeye, miya oyngara nyugeye, miya oyngara nyugeye.